0: resimler bay az bazı çürüksün bazı çiçeğin bulursun mıncam bray normal giyreksin resim.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

0: Ezesin küresindir beyaz bezi çiğreksin bezi çiçeğin bu resimin çembrenin makineksi bezin.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.